sancaksızlığa çağırılacak marasyon teslim atma ağızlığa da sonra yer bindi sonra uygun kumar. Öyle burada ve ekran bardiyası adet marasyon desi vaktiyle kaç saat yetten razı kur vakit radyo parti burada ekran kumar kur radyo kadri maru canki gav palika kaşaması etkisan kursar pijivan. Marsan esmak uyarı mutlu mutlu samasar kasır sakması Marsan imartiz kapsa evlavu pardon bitran kod tayari yokuz ama Marupar diyar masum pisan yapmad artan yantan makarayı Atara borsa kumara bu kompil sirko monen Esnasi kanuni kargani Masasar kod muhanuma yana kuman işit maki suri kona kakamu kukra nadik tabikan Oraya tarul Simana amasir kuman şubarski dikli निर्माण क्षेत्र का समस्या समाधान कर सरकार से प्राप्त न करना प्रधानमंत्री सहायता आई

0: ne kadar güzel para. Hani lay, non bir kadar bu kadar çok fazla.
1: Güzel bir yer. Ne dosyun müzeyi ki yani?
0: Vani, rastladık bir şeyi prekorni. Prekorni bu kadar çok fazla kadar lay. Lima kadar ne, tavuk yumurta ne, mursa ne, tokan mursa ne, rokos salonu da sa. Kalinca, kanser, tümör, tokan. Şans kısasını ne, bir de kalinca mısayarı çekini fazla.
1: Hani, hani, dışarı tören olur ya, ama halinin böyle, kiralarsa, bazı tutarıyor.
0: Sonuçta, rastlanık dışarı kısakta, dövbe kanatları bırakıp dışarı kısakta, dövbe kanatları bırakıp dışarı kısakta. Eska biliyorsun. Eski de, aptayı gitmek için poli varsa, o poli kısa metre, gombi rasa kısakta.
1: Aslan, ama ne bu ne? Mokor kurarak dışarı neyi koyuyor?
2: Thank you.